0: Kaç kurtar kendini benden.
1: Merkez Radyosu'da Yaş Aile
2: Vosteke
3: Az Aşk
1: Yaş Aile
3: Az Aşk Menge kare Nimi ki yığılı olsan? Yığılı bulduğum mu?
4: Yok, hazırdan mı olayım?
3: Uzun menge kare nimi ki yığılı olsan Az Aşk?
4: Kunun ısıklığı için.
3: Öyle mi? Şunu hem yığılıydım adam. Uzunca paşadan fil esiydim bu kapsan.
4: Kup sağol bir olmasın ha?
3: Bıptı bir olmasan bir olmama. Ben yığılı Az Aşk keçe anı sınıf taşıyı korup kalıyordum.
4: Ben de mi bıp çünkü?
3: Ali sen daima bir nasıl doğrusu arzu kılarken sen. Soradım anne. Uzun sen de bana arzu kılardın.
4: Yaşlıgımda ki, bana bütün dünya tanışını isterdim.
3: Ne? Bütün dünya tanışını isterdim? Ben yakarı uz bütün mahalle tanıtkeni kim mi sana?
4: Ha?
3: He.
1: Yaş aile.
4: Vastaki, keçi opkini olmayız, resim şirin eken ha?
3: Gapirma Az Aşk. Bilesem, keçe şu derece şirinlik de hali satı olmasından durup bitesini alıp koyayım ben.
4: Yok.
3: Keçe res, opa kocan, bilmeyi kalı gibi koyayım ben olmayızı. Desem, ne dedi digen?
4: Numa.
3: Şimdi sizden bir ağa razı bilesim falan. Benim 2 kilonu onluge, 1.5 kilo mı 1 kilo tortu var demiş kılıp. Kısı böyle değil mi?
4: He tabi, insafın bari kendi.
3: İnsaf koy Az Aşk. Yeni bir ağını iş.
4: Ha.
3: Toshkentdan Urganch ko'chadiga samolyotni biletini ish bildiradi.
4: 15 ming so'm?
3: Bo'lmasam meni ukam. Nimaga 30 ming so'mga bilet olib uchadi?
4: Vastakajon, chunki aeroportda ishlaydigan kassir qiz sizni ukingizni tanishiydi-da.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Zangame ustaları.
2: Tarsa çabuksunuz. Malik çalıveriyle. Şimdi bir tanarsa. Sanatkor çıkı yaptı. Kamera tuttu. Karsak suraş uyan. Bana Petrasyan konsertlerde kurçuyla parda uçuruşu bulan karsaya bu gitadı. Bu sanatçı dikrasya bugün karsaya. Çocuğun gelişi oluyordu. Bırakız. Başını karasan. Bilesin ne kadar karsaya alıştı. Zeyşiliden çıksam bırakız. Dip koysam karsaya alıştı. Değil mi? İlhamım hava ilanı. Kırp giletken gelip lan tabrikliyemiz. Hiç kaçan yüzüyleden kulgu tabasın. Aramasın. Hani indim özüm tanıştırsam, Respublika'da bulup ötken kısıkçı ve aşkışıyla kuruklarla oldu. Üçüncü oranını aldım. Özü o konkursu üç kişi katlaştı. Rahmetli. Geçek. Endip denar sana, köpçülüğü bana okşatadı. Kaç sanat kurgu okşayım ben? 30 yıl şimdi. Armani? Ya Anvar Sanayim. Yok ya, köpçülüğü bilmesiyle bulup oluyor. Bana İlhan Farmanov konuşatçı. Koçlar, rız, kalan, rızı kendişken diyeceğim. Bolların içinde kısıkçı bulamadıkken şok bolladan bu mu? Kesin, ki. Şu bala bana bir tane sakı veremez. Ki o. Ya sen benim adı kuruyor muyum? Özmeyi kurum ağabeyim diyor. Ki. Otin ne var sana?
3: Asatullah.
2: Asatullah, maladiz. İsmin ki?
3: Sarh Hoca'yı.
2: Maladiz. Uylengen misin?
3: Yok.
2: Ne maki uylenmedin?
3: Şarait yok.
2: Şarait yok. Maladiz. Sana kanakı kızın yok adı. Orruğu mu, semiz mi?
3: Lübay.
2: Maladiz, Lüboya. Maladiz. Şimdi şu bolanın bütün organizmini şiiri tarifleyiniz. Kalk karab dur. İnsanını birinci koruna degen çok kayırı. Bu yüzü çekilmesi, köçe tılı da başarı. Demek boşarı. Bana katta başarı. Tepe taraf peşana. Pastıda kora koçlar. Kolup ketmesin soçlar. Şimdi karab durun ya. Navbat geldi burunga. Bu iki teşik bulak. İki çekkede kulak. Bana katta ikide bit. Sakol, böyle o halin et. Bu ikide kuzlar şirik, tepe pasları kiprik. Bu katta teşik ağız, içide tıldır yolgız, terilgen kator dişler, üstüde lablar işler. Cağdan pastı boyundur, kayırılmasa kıyındır. Yelkeden düştük kolge, kaytamız orka yolge. Aytarsın neye gerek? Çünkü bu yerde kukrak. Bundan pastı bu korun, içide samsa, biştek kız, norun. Bana yetipam geldik. Ya oylamayın, bu hali kindik. Paska tuşamız, ciccia. Paska tuşamız, ciccia. Bu albatta panca. Paska tuşup gittik anca. Urunmagin her kança, mana bu ikide tayok değiledi ki ayak. Yapını kıskası tügül, aytilmagani ne mi?
3: Bülbül.
2: Maladiz, bülbül.
0: Sangoma. Ustalara.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Maktabda hem yakşı okuyanmız. Bizi o şey Talisapet hem Şopurkon'da joylaşken. Bizde Rus tülü dersi hem, Fransız tülü dersi hem, hamması Uzbek tülü de oturaldı. Hamması düşünerli bulardı. Domlalarımız zor. Cüde bizden kıynamasıdı. Rus tülü dersi bozsa hem domlamı şunu da kırıp, Zdrastuyti bakalar. Bizem Zdrastuyti domlo. Segodne kidijur. Kito dijur değil mi? Kidijur. Kidigeni Tocikçe'de, Uzbekçe'de kim degeni, Rusça'da kito degeni de. Arlaşık etken bizde. Uzbekçe, Tocikçe, Rusça, Fransız tülü dersi hem şuna koydulardı. Bonjour metik. Bonjour metik. Oturinler bakalar. Kidijur deyip koyadı uyan. Kete uğradı Fransızca deyem. Yindi Rusçanı yakşı okuyanmız. Madenedin üstüne kırdım. Birinci kurs oku yapmız. Domlamız hamamla bir tanışı yaptı. Nobat menge geldi. Stan dedi. Turdum. Atkuda dedi. Bukhara dedim. Kak zavut dedi. İmye dese toşni bilardım. Utmaganmızda başkasını. Yanımda bir vadili kursaşım vardı. Nime de yaptılar domlar. Nimeni soru yaptılar desem. Selede kanaka zavut var deyip soru yaptı dedi. Baktım unas. Hılop zavut dedim. Çoğu dedi. Hılop zavut desem. Vidyat suda dedi. Ya domlar rastan bitti hılop zavut var dedim. Vidyat suda dedi. Artist dedi. Dersten çıkar vardı. Düşündüramadım. Kim ayeti ben de Uruşçanı örgemesem bu meydi dedim. Koşuydu korgan adamla Uruşça geblaşık eti vurdum. Bir gün trolleybüse geti yapman. Bir çetellik adam. O ziyem appak. Nihayette appak. Fakat şu. Çetellik de. Halikinden indi sen kayırdan san deyip tanışmakçı bulup soruştum. Sekin barıp. Vigide dedim. Sen yaz deyiz dedi. Ne? Vigide. Siz kayırdan kegensiniz demakçı ben de. Sen yaz deyiz dedi. Ne? Vigide. Desem uyan beni düşündü. Te istedim. Da dedim. Gidetti üç hisse dedi. Madeniyat inüstünün Rusçasını bilmeyim ben. Nime deyişi bilmek şart özümce kıskartırdım o. Taş mı dedim. Desem o. Medisiz ginüstün. Ne? Madeniyat dedi. Lekin madeniyat inüstünün okudum. Rusçanı zor örgendim. Akam Rusçanı bilmedi. Ben sattım. Hala gire kormagan ekan. Nikatları spalçki, nikatları bir spalçki dedi. Akam nime de yaptı dedi. Maydi bunu nime çöpü var bir kalede, bir kalede çöpü yok de yaptı. Desem keyin düşündürdü. Bana bir çöpü var erkeği, bana bir çöpü yok urgokçisi. Bana bir vodide kişimiz spalç, kişimiz samiz, bir spalçki samka. O babu değil damka. Hala bir yapı damka.
0: Hangi ama ustaları.

L, A, Y, L, O. Beşte harf. T, U, R, D, I, H, A, N. Üçte harf ortakça değil. Turduhan'ın hanı yaptı, siz Turduhan'ın hanı yaptı. Turduhan'ın nasıl yaman Turduhan'ın? Barvah Turduhan, hizmetçi şey Turduhan.

0: ich.
1: Bir bemor kelib doktorga gapirarmish. Doktor, doktor, bilasizmi? Kayfim bir me'yorga yetganini qanday aniqlayman? Bilasizmi?
2: Yo'q,
1: xotinim o'zimga yoqa boshlaydi.

umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.